0: biraz ama şirkette sonra bıraktım.
1: Bu da mal kaydı benim dengim.